sen rüyalısına vermeydinin katı homa minumiru. Ni wona mayansu se aman frafati se ye yansu se ya sebidia. Adi ene simu kwanse yantu barima ye honyom. Yabetan honyom ni akanani onyama kyerese oyonyame. Apasi tonyame honyom.